salat. Hadi gibi bir yara salat. Bana gittik ha. Sana bir yara falan mi bir mi? Bak hadi sigar. Emin edin.